Sen ruh ve gizat nefsi davuş et, sen ruh ve gizat nefsi davuş et.